0: Cause commune.
1: 93.1.
2: Yanıma gel yanıma, otur şöyle yanıma. Bu gençlikte

gençlikte neler geldi garip başıma. Yanıma gel, yanıma git şöyle yanıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma.